0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Biliyor musun, en çok neye üzülüyorum? Seninle bir ömür boyu beraber olmayı düşünürken, belki de söyleyemediğim şeyler yüzünden şu anda yanımda olamadığımı, ellerini tutamadığımı. Ben seni çok sevdim, çok sevdim ama

0: Seni düşünmesen, kendine iyi bak. Her özlediğinde bir tane mum yak. Gözünü ayırma, alevine bak. Yanında olmasan bile o alev aşkımın ateşidir. Seni ısıtır sıcak sıcak. Elveda gülüm, elveda.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

Uzatma ellerini, tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam, alamam yüreğini denizlerime, sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu, hayal kurma boşuna, gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni, şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan, inan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

Yollarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhabamı, hoşça kalma, bilmek istemiyorum.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo

kalmıyorum. 90'lar deyince aklımıza gelen ilk isimlerden bir tanesi Hakan Peker. 1995 yılına ait çalışması Uçuk Kaçık sonrasında retro yazımla devam ediyor. Demet Sarıoğlu'nun ilk albümü Kınalı Bebek'teyiz. Hoş geldiniz. Hayat.

bu ben telaşlarından. Sen bıktın, ben bıkmadım bu iktidar savaşlarından. Üstelik hep pişmanım bu ben telaşlarından.

İzel, Çelik, Ercan. Üçlü 90'lı yıllardaki muhteşem birlikteliği sonrasında tek tek albüm çıkardılar. Ercan Saatçi'nin Manşet albümünden Sakatlık Bende şarkısını seçtim sizlere. Bu şarkıyı Emel Müftüoğlu'ndan, hatta Harun Kolçak'tan da dinlemişliğiniz vardır. Harun Kolçak'la devam ediyoruz. 1991 yılındayız. Beni Affet albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı

Kalbime Özelsin'den gidenlere albümdeki en keyifli şarkılardan bir tanesini dinledik ve 2002 yılındayız. Gülben Ergin'in Sade ve Sadece albümü gerçekten çok başarılı bir albümdü. Bu albümdeki keyifli şarkılardan bir tanesi Şansla.

0: Telefonu kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo

Erlan Çelik, Cana Johnson albümünden hit olmuş şarkısı Gittin Gideli Retro'daki konuğumuzdu. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Aşka Nur Yengi, 1993 yılındayız. Şarkımızsa Sıramı Bekliyorum.

90'lı yılların başarılı isimlerinden bir tanesi. Hatta o kadar başarılı ki 90'larda çıkardığı bütün şarkıları neredeyse birçoğumuz biliyoruz. Seydan Gözümün Bebeği albümünden Çelik'ten dinledik Bu Mevsim ve bugün kapanış şarkımız Asya'nın Vurulmuşum Sana albümünden 1994 yılına gidiyoruz. Neyleyim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde eğlenin. Çocuk uyutuyoruz.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Türkiye'yi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Doktor Zafer Demircan'la Mersin Valisi Atilla Toros'un başkanlığında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'daki insani krize destek amacıyla 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den yola çıktığını duyurdu. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görev değişikliği yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı'na Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na ise Tuğamiral Alparslan Baysal atandı. Mersin'de uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı operasyonda 3 kilo 490 gram kokain ile 122 kilo 300 gram takoz esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası kentin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin ekonomik göstergelerini açıkladı. Verilere göre kentin ihracatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %13 azalarak 3 milyar 491 milyon dolara gerilerken ithalat %10 artışla 4 milyar 550 milyon dolara yükseldi. Böylece Mersin'in dış ticaret açığı 1 milyar doların üzerine çıktı. Mersin'de suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere kente geldikleri öne sürülen iki kişi düzenlenen operasyonla eylemi gerçekleştiremeden yakalandı. Olayla bağlantılı 6 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan iki şüphelinin ifadelerinde suç örgütü adına tetikçilik yapmak üzere hedeflerindeki bir şahsı vurmak için kente geldiklerini söylediler. Mersin'in Erlemli ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi yakalandı. Aramalarda 2 kilo 800 gram bonzayı ele geçirilirken şüphelilerden biri tutuklandı. Akdeniz Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Yusuf Uçurum, Türk tekstil ve ham maddeleri sektörünün küresel rekabette ivme yakalamasının yolunun üretim kabiliyetinden çok rekabetçi maliyet yapısının yeniden tesis edilmesinden geçtiğini söyledi. Mersin Kırtasiyeciler Odası Başkanı Mehmet Reşat Kıvılcım, kırtasiyelerde satılan ürünlerin zincir marketlerdeki ürünlerle yalnızca fiyat üzerinden karşılaştırılmaması gerektiğini belirterek, "Bizim ürünlerimiz zincir marketlerde satılan ürünlerden daha kaliteli. Fiyatlar da kişilerin tercihlerine göre değişecektir," dedi. Mersin'in Mut ilçesinde üretilen bal hasat edildi. Arıcılar Kınalı Taş ve Ballı mahallelerinde Toros Dağları'nın yaklaşık 1700 metre rakımında üretilen balları sağım makinesinden geçirdi.
6: Radyo Ülkü.
8: Kıyı işgallerinin artması üzerine yeni yönetmelik yürürlüğe girdi. Bakanlıkça uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, temizlik ve benzeri işletme uygulamalarına ilişkin işlemler, belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. Düzenlemeyle kıyıların halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmalarının sağlanması amaçlanıyor. Suriye Gümrük ve Sınır Kapıları Genel Kurumu Başkanı Kuteybe Bedevi Başkanlığındaki heyet, Mersin Valisi Atilla Toros başta olmak üzere Mersin'deki Türk yetkililerle bir araya gelerek Türkiye'nin serbest bölgelerin geliştirilebilmesi ve yatırımların çekilmesindeki başarılı deneyimlerinden yararlanma ile ticari alışverişin desteklenmesi yollarını görüştü. Mersin'de Temmuz ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 920.872'ye ulaştı. TÜİK verilerine göre kentte Temmuz ayında 4.217 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken aynı ayda 22.614 taşıtın devri gerçekleştirildi. Mersin'de motosiklet sayısı 300 bine yaklaştı. Mersin'de trafiğe kayıtlı taşıtların 399.810'unu otomobiller, 274.930'unu motosikletler, 139.202'sini kamyonetler, 44.623'ünü kamyonlar, 42.914'ünü traktörler, 10.791'ini minibüsler, 6.086'sını otobüsler ve 2.516'sını özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Mersin'de av sezonu 15 Eylül'de başlayacak. Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, avın başlamasıyla balık arzının artacağını ve özellikle Eylül, Ekim ve Kasım aylarında fiyatların önemli ölçüde düşeceğini belirtti. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, tarımsal üretim alanlarında daralma yaşandığını söyleyerek Alaköprü Barajı ile birlikte kapalı sulama sistemi yaygınlaştı. Sulama projeleri geç de olsa yapılıyor ama çiftçi, özellikle de küçük üretici bu sisteme dahil edilmezse verim alınamaz. Bu anlamda tarımsal sulama aboneliklerinde yaşanan sorunlar çözüm bekliyor diye konuştu. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin'de kuraklık ve tarımsal su krizini meclis gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soru önergesi verdi. Ekmen, Mersin'de kuraklığın tarım, içme suyu arzı, yerel ekonomi ve halk sağlığı üzerindeki etkilerinin net biçimde ortaya konulması gerekmektedir, dedi. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen torbacılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sentetik ecza maddesiyle hassas terazi ele geçirildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde özel çocukların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve ailelere rehberlik etmek amacıyla Özel Gereksinimli Çocuklar İrtibat Bürosu hizmete açıldı.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin'de son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 634 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında da 479 kişinin kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Bir yabancı uyruklu şahıs düzensiz göçmen sevk merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada yapılan trafik uygulamalarında 125.356 araç kontrol edilirken eksiklikleri bulunan 960 araç trafikten men edildi. Ayrıca 889 ticari takside kontrol edildi. Mersin sahillerinde yaşanan mikroplastik atıkları gündemdeki yerini korurken yaz aylarında denize giren vatandaşlar karşılaştıkları çevre kirliliğine tepki gösterdiler. Konu bir kez daha meclis gündemine taşınırken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın konuyla ilgilenmesi istendi. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Günyurdu mahallesinde kurulması planlanan tuz madeni tesisi projesi mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bölgede tarım ve sulama faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini savunan vatandaşlar projeye karşı mahkemeye gitme kararı aldı. Mersin'de yengesi Aygül Çınar'la onun annesi Türkan Söylemez'i silahla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ömer C.Ç. hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İlk duruşmada suçlamayı kabul eden sanık, olayın tartışma sırasında gerçekleştiğini öne sürerken, olay sırasında evde bulunan 8 yaşındaki çocuk ise tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Mersin Adliyesi'nde faaliyet gösteren iş mahkemeleri, adliye binasının fiziki şartlarının yetersiz kalması nedeniyle Mersin Adliyesi ek hizmet binasına taşındı. Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Aziz Aytek, Avrupa Birliği'nin döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda yürürlüğe koyduğu sürdürülebilir ürünler için eko tasarım tüzüğünün hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe üretimden stok yönetimine kadar birçok süreci yeniden şekillendireceğini belirterek Türk ihracatçısının yeni döneme şimdiden hazırlanması gerektiğini söyledi. Anamur ve Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, üreticinin maliyetinin çok altında satış yapmak zorunda kaldığını ve marketlerdeki yüksek fiyat farkı nedeniyle hem üreticinin hem de tüketicinin mağdur olduğunu söyleyerek Mersin Limanı'nda yeni uyuşturucu yakalanmıştır. Uyuşturucunun dünyada en kolay taşındığı ve saklandığı yer ithal muz kolileridir. İthal muz kolilerinde gelen uyuşturucudan kurtulmanın tek çaresi muz ithalatının durdurulmasıdır dedi. Mersin-Muğla seferini gerçekleştiren bir tur otobüsü önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi yaralandı. Olay Milas-Selimiye karayolunda meydana geldi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ihracatı Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %39,3 arttırarak 68,4 milyon dolara ulaştı. Ülke bazında ise Kazakistan ilk sırada yer alırken onu Hollanda ve Tacikistan takip etti. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 2026 Kara Kucak Güreşi Dünya Şampiyonası'nda Mersinli sporcu Hamza Zobalı 65 kilogramda dünya şampiyonu oldu.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
8: Mersin'de Temmuz ayında konut satışı hız keserken iş yeri satışının arttığı görüldü. Kentte yabancıya konut satışının yavaşlamasına rağmen yabancıya iş yeri satışındaki artış devam etti. Mersin'de Temmuz ayında en çok Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Almanya vatandaşlarına konut satıldı. Mersin'de kıyı kesimlerinde çöp, odun parçaları ve plastik atıklarının oluşturduğu kirlilik arttı. Mersin Üniversitesi Deniz Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Deniz Ayaz, turizmi etkileme potansiyeli var. Karada yoğun miktarda kirleticiler bulunuyor. Yıllardır kronikleşmiş bir problem ama bugün görünür olunca vatandaşlarımızın, insanların tepkilerine neden oluyor. Bu da aslında denizlerin durumunu gösteren bir gösterge olarak değerlendirilebilir ifadelerini kullandı. Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve sentetik ezza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Alanya'da bir emlak ofisine silahlı saldırı düzenleyen iki şüphelinin saldırının ardından Mersin'e kaçtığı ortaya çıktı. Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarının sentetik operasyon altına alınan şüpheli tutuklandı. Alanya'da bir emlak ofisine silahlı düzenleyen şüphelinin saldırının ardından Mersin'e kaçtığı ortaya çıktı. Mersin'de düzenlenen operasyonla yakalanan iki şüpheli tutuklandı. Mersin'in Silifke'den

0: ihracat ve satış konusunda aceleci davranmamaları çağrısında bulundu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci Başkanlığında kurum birim amirlerinin katılımıyla yaklaşan yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve yürütülen projelere ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aydıncık Kent Gelişimi Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ilçe merkezinde kanalizasyon suyunun arıtma işleminden geçirilmeden denize bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Dernek daha önce gündeme getirilen geçici paket arıtma çözümünün de iptal edildiğini açıkladı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, futbol sezonu öncesi taraftar temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda şehirdeki spor faaliyetleri ve güvenlik önlemleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Mersin'de Bozyazı Emniyet Müdürlüğü'nden motosiklet ve trafik güvenliği uyarısı geldi. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve özellikle motosiklet kullanırken kask takmaya çağırdı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otoçilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantası sabaha karşı bir kişi tarafından götürüldü. Olayın ardından aynı kişi çantayı bir gün sonra aldığı yere eksiksiz şekilde geri bıraktı.
1: Mersin'in konuşan radyo Ülkü.
0: Mersin'de polis ekiplerinin yaklaşık bir aylık süreçte uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 137 kilo 865 gram esrar skunk ile binlerce uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 90 şüpheli tutuklandı. Mersin sahillerini ele geçiren mikroplastik kirliliğine karşı çevreciler harekete geçme kararı aldı. Akdeniz Çevre Platformu öncülüğünde Proje Mavi kapsamında Mersin kıyılarında 24-27 Ağustos tarihlerinde mikroplastik temizliği gerçekleştirilecek. Mersin Çamlıbel'de yer alan Malıkçı Barınağı'nda teknelerden kaynaklanan atıkların yönetimi konusundaki belirsizlik sürüyor. Barınak çevresindeki atıkların çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğunu belirten vatandaşlar, yetkili kurumların sorunu gecikmeden çözüme kavuşturmasını istedi. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Mersin'in öğrenci dostu üniversite şehirleri araştırmasındaki yükselişinin son derece önemli olduğunu belirterek, Mersin yaşam, yetenek ve üretimin buluştuğu kent dedi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rahmi İncetan, Türkiye'nin ihracatçı sektörlerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi için destek mekanizmalarının sektörlerin gerçek maliyet yapıları dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Mersin Üniversitesi ile İşkur arasında İşkur Kampüs İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere bireysel veya grup halinde danışmanlık hizmeti sunulurken aynı zamanda iş arama becerileri, eğitimleri ile iş kulübü, atölye çalışmaları da düzenlenecek. Mersin'in Erdemli ilçesinde sera yakınındaki barakada çıkan yangına zamanında müdahale ederek yangının ormanlık alana sıçramadan engelleyen belediye çalışanları Erdemli Belediye Başkanı tarafından teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde kendine özgü tadı ve aromasıyla öne çıkan beyaz incirde bu yıl verim düşüklüğü yaşanıyor. İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda üretimi yapılan incirde normal yıllarda 90 bin ton civarında beklenen rekoltenin bu sezon 30 bin tona gerilemesi bekleniyor. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek orman envallerinin gerçek değerinde ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu Başkanlığında kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve ilçede devam eden projelerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi. Anamur Muz Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Salim Erdem, bu yıl verim ve kalitemiz oldukça iyi ancak fiyatlarla ilgili sorunlar yaşıyoruz. 900 bin ton ile 1 milyon ton arasında bir rekolte bekliyoruz. Şu anda yerli muz fiyatı 25 lira tavan, 8 lira taban fiyatla satılıyor şeklinde konuştu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki koşulları gözden geçirilirken bakım, onarım, temizlik ve düzenleme çalışmalarının da tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor.
2: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
3: Mersin'de bir hafta

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo Ülkü.
1: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
11: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
16: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
17: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 33 24. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
16: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
18: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
19: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
18: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
19: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
20: Kalite burada, ucuzluk burada.
21: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülkü'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
0: Radyo Ülkü.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
0: Radyo

0: Bugün böyle hani sohbet bazen tıkanır ya. İşte o gibi sohbetlerde bilginizle insanları şaşırtabileceğiniz bazı şeylerden bahsetmek istiyorum size. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda epey bir bahsetmiştim size bu konulardan ama demek ki hala söyleyeceklerim var. İki güzel şarkının sonrasında keyifle başlıyorum sizler için anlatmaya.
1: Kader dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Bugün yine ilginç hikayelerim var sizlerle paylaşılacak. Mesela Japonya'da kiralanabildiğine inanamayacağınız garip hizmetleri anlatarak başlamak istiyorum. Şimdi aklınıza belki araç geldi, bisiklet geldi. Ama hiç öyle değil. Ülkede sıradan kabul edilen birçok uygulama yabancı gözlere fazlasıyla ilginç geliyor. Özür dilemek, işten istifa etmek, hatta gerçek ya da yapay bir köpek kiralamak bile mümkün. Japonya'nın sosyal yapısına ve alışkanlıklarına göre gelişen bu hizmetlerin bazıları da dediğim gibi oldukça şaşırtıcı. İşte bunlardan bahsedeyim istiyorum size. Mesela sadece Japonya'da orta yaşlı bir adamı günlük olarak kiralıyorsunuz. Nasıl yani dediğinizi duyar gibi oldum. Bu kulağa şaka gibi gelse de ciddi şekilde talep gören bir hizmet. O sanadı verilen bu kişiler genellikle turistlere rehberlik yapmak ya da sosyal etkinliklerde eşlik etmek üzere kiralanıyor. Bazen yalnızca bir ortamdaki sohbete ortak oluyorlar. Bazen konser arkadaşına dönüşüyorlar. Biliyorsunuz Japonya'da korkunç bir yalnızlık var. İnsanlar birbirleriyle konuşmaktan çok çekiniyorlar. İşte bu yüzden böyle bir yöntem geliştirilmiş. Buna şaşırmadıysanız romantik bir gün geçirmek için gerçek olmayan sevgili kiralama hizmetine mutlaka şaşıracaksınız. Bu da oldukça yaygın hizmetlerden bir tanesi. Japonya'da sevgili kiralama hizmeti gerçekten son derece yaygın ve belirli kurallarla sunuluyor insanlara. Fiziksel teması sınırlandıran bu sistem akşam yemeği, işte Luna Park gezisi ya da kafe buluşması gibi senaryolarda kullanılıyor. Demiştim ya Japonlar biraz çekingen insanlar ve sevgili bulmakta biraz zorlanıyorlar, sosyalleşmekte de aynı zamanda. Kiralanan sevgililer profesyonel davranıyorlar, ilgi gösteriyorlar ama tabii duygusal bir beklenti oluşturmuyor. Özellikle yalnız hissedenler ya da gerçek bir buluşma öncesi prova yapmak isteyenler için bu hizmet oldukça ilgi çekici seçenek haline gelmiş durumda. Devam edeceğiz iki güzel şarkının hemen sonrasında.

Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz başladı ve en güzel şarkılar eşliğinde de devam ediyor. Az önce demiştim ki Japonya'da öyle hizmetler var ki öyle şeyler kiralayabiliyorsunuz ki oldukça ilginç ve şaşırtıcı. Onlardan bir tanesi de gerçek bir köpek sahibi olmak zor geldiyse onu kiralayabildiğiniz. Evet, biliyorsunuz tempolu bir iş yaşamları var bu insanların ve birçok insanın evcil hayvan sahiplenmesini imkansız hale getiren bir faktör bu. Bu duruma alternatif olarak da bazı merkezler üyelik sistemiyle köpek kiralama imkanı sunmaya başlamış. Dilerseniz 3 saatlik bir yürüyüş için kiralıyorsunuz. Dilerseniz birkaç günlük bakım amacıyla bir köpeği evinize götürebiliyorsunuz. Farklı ırk ve karakterlerdeki köpeklerle vakit geçirmek isteyenler için bu sistem hem böyle eğlenceli olmuş hem de rahatlatıcı bir deneyim sunmuş insanlara. Aslına bakarsanız çok güzel bir hizmet. Belki bazılarınız bana kızacaklar ama şimdi insanlar biliyorsunuz evcil hayvanları alıyorlar. Sonra onlarla böyle birkaç gün geçiriyorlar. Sonrasında da bakamayacaklarını anlayıp sokaklara geri salıyorlar. O hayvancağız eve alışmış oluyor. Sonrasında tekrar sokağa bırakılmak bu hayvana da eziyet sonuçta, değil mi? Onun için böyle yöntemler en azından hayvanları koruyabilmek için bana biraz daha insancıl geliyor. Bilmiyorum hemfikir miyiz bu konuda. Bu arada Japonya'da bavul taşımadan seyahat etmek de mümkün. Hatta kıyafet kiralama hizmetleri de mevcut. Valizle uğraşmak istemeyenler için Japonya'da kıyafet kiralama çözümleri oldukça ilginç bir alternatif. Özellikle böyle Japon havayolu şirketleri müşterilerin oteline doğrudan kıyafet ulaştıran hizmetler sunmaya başlamışlar. Bunun yanında Tokyo merkezli bir şirket kullanıcıya özel stil önerileriyle hazırlanan kıyafet kutularını göndermeye başlamış. Kullanıcı beğendiklerini satın alabiliyor, diğerlerini de geri yollayabiliyor. Seyahat sırasında şıklığından ödün vermek istemeyenler için gerçekten birebir hizmetlerden bir tanesi. Ve kapınıza kadar gelen bir korkudan bahsedeceğim şimdi size. Kiralık korku ambulansıyla gerilim dolu dakikalar yaşayabilirsiniz. O nedir dediğinizi duyar gibi oldum, hemen anlatayım. Japonya'da korku evine gitmeye gerek kalmadan ürkütücü bir deneyim yaşamak mümkün aslında. Özel bir korku prodüksiyon şirketi tarafından tasarlanan özel bir ambulans rezervasyonla kapınıza geliyor. İçeri giren katılımcılar İşte surround sesler, hareketli koltuklar ve su efektleriyle donatılmış bir korku deneyiminin tam ortasında kalıyor. En fazla 6 kişilik gruplarla sınırlı olan bu hizmet, pandemi sonrası geliştirilen en farklı eğlence fikirlerinden bir tanesi. Hatırlarsanız size orta çağda insanların eğlence anlayışı adı altında neler yaptığını anlatmıştım. İnanın o dönemde yapılanlar bile daha mantıklıydı. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleteyim birlikteyse ben sonrasında.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor güzel şarkılar eşliğinde. Bugün size Japonya'da kiralanan enteresan şeyleri anlatarak başlamıştım hatırlarsanız programa. Devam edelim çünkü bitmek bilmiyor. Mesela sinir bozucu bir günün ardından eşyaları parçalayarak rahatlamak isterseniz oda kiralayabiliyorsunuz. Bu mekanlarda Japonya'daki stresinizi fiziksel bir çıkış noktasına dönüştürebiliyorsunuz aslında. Kiralanan özel bir odada işte tabak, cam eşya, eski elektronikler gibi kırılabilir nesnelerle donatılmış bir alan veriliyor size. Elinize verilen beyzbol sopası ya da bir çekiçle ne isterseniz parçalayabiliyorsunuz. Fiyatlar odadaki eşya miktarına ve kaç kişiyle geleceğinize göre değişkenlik gösteriyor elbette. Grupça stres atmak isteyenler için yaratıcı çözümlerden bir tanesi diyebilirim. Şimdi şöyle bir düşünün. İşten ayrılmak istiyorsunuz ama patronunuzla yüzleşmek de istemiyorsunuz. Bunu keşke biri sizin yerinize yapsa. İşte Japonya'da böyle bir sistem de devreye alınmış. Evet, bu hizmet çalışanlar adına işten ayrılma sürecini yöneten bir hizmet. Özellikle genç çalışanlar patronlarıyla yüzleşme korkusu ya da olası baskılardan kaçınmak için bu hizmeti tercih ediyorlarmış. Temsilci şirketle iletişime geçiyor, gerekli belgeleri teslim ediyor ve gerekirse tüm süreci yönetiyor. Japon iş kültürüne özgü bu çözüm sosyal çekingenliklerle baş etmenin sıra dışı yollarından bir tanesi olarak görülüyor. Bir de yüz yüze özür dilemek zor geldiyse onu da kiralayabiliyorsunuz. Nasılına gelince Japonya'da profesyonel özür hizmeti veren ajanslar sizin adınıza gidip gerekli özrü diliyor. İş ilişkilerinde yaşanan sorunlardan özel hayatınızdaki krizlere kadar birçok senaryoya uygun temsilciler sunuluyor. Hatta bazı hizmetler bir ilişkiyi bitirme ya da aldatma senaryosunda ilişki partneri gibi davranıp özür sürecini sizin yerinize üstlenebiliyorlar. İşte bu gibi hizmetler ilginç geldi değil mi? Her millet artık kendine göre bir kültür oluşturuyor sonuçta. Yadırgamıyoruz belki ama bana kalırsa şaşırıyoruz bir parça. Birlikteliğimiz devam edecek güzel şarkıların hemen sonrasında.

0: güle güle, gül güle güle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
12: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
11: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
12: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
11: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
14: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
17: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
2: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
4: Radyo Ülkü.

Şarkılar bitti ve ben döndüm geldim. Geçtiğimiz günlerde güzel bir yazı okudum. Tecrübeli bir pilottan uçuş diyorlar adı altında. En sakin zamanı ve en az sarsıntı yaşanan koltuğu açıklamış. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi yaz tatili sezonunda biliyorsunuz uçuş trafiği birazcık artıyor. Pek çok yolcu da tabii sarsıntı korkusu ya da uçak fobisiyle mücadele ediyor. Deneyimli bir pilot Kaptan Chris bu konuda yolculara pratik öneriler vermiş. Özellikle de böyle ne zaman uçmalı, hangi koltukta daha az sarsıntı hissedilir gibi sorular var bunlar arasında. Bu arada eşi Laura ile birlikte bir YouTube kanalı da hazırlamış. Seyahat edenlerin işine yarayacak uçuş tüyoları paylaşıyor. Yok ben izleyemem saatlerce diyorsanız hemen küçücük bir özet geçmek isterim. Şimdi uçmaktan korkanlar için en ideal saat sabahın erken saatleri. Kaptan Chris böyle diyor. Özellikle de yaz mevsiminde sabah saatlerinde hava daha serin ve sakin olduğu için bu saatlerde türbülans ihtimali düşüyor eğer korkuyorsanız bu gibi durumlardan. Gün ısındıkça yükselen hava akımları ve artan sıcaklık uçakların daha fazla sarsılmasına neden olabiliyor. Aklınızda bulunsun. İşte bu yüzden sabah 6 ile 9 arası yapılan uçuşlar hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak daha rahat geçiyor. Ayrıca havalimanlarının da daha az kalabalık olduğu bu saatlerde seyahat etmek yolculuk stresini de azaltan bir şey. Uçağın neresinde oturmalıyım derseniz hemen anlatayım. Kaptan pilotun bir diğer önerisi koltuk seçimleriyle alakalı çünkü. Uçakta en az sarsıntı hissedilen bölge genellikle uçağın ön kısmı ya da kanat hizası oluyor. Özellikle kanatlar üzerindeki koltuklarda uçak hareket ettiğinde sarsıntı daha dengeli dağıldığı için türbülans daha az hissediliyor. Az önce de söylediğim gibi eğer korkuyorsanız. Uçağın arka bölümü ise sağa sola sallanma etkisini daha fazla yansıtıyor. Kaptan birçok hava yolunun bu koltuklar için ek ücret talep ettiğini belirtiyor ama uçuş konforu açısından bu farkın ödenmeye değer olduğunu da savunuyor. Bu arada bir öneri de daha bulunmuş. Uçuş öncesinde kokpite giderek pilotla konuşun diyor. Kendinizi gergin hissediyorsanız bunu kabin görevlilerine veya doğrudan pilota söylemekten çekinmeyin. Çoğu pilotun yolcuya hava durumu ve uçuşla ilgili bilgilendirme yapmaktan memnuniyet duyacağını da belirtmiş. Tabii bu tür bir iletişim biliyorsunuz yolcuların genelde zihinlerindeki belirsizlikleri azaltır ve olası türbülans durumlarında neyle karşılaşacaklarını bilmek endişeyi de ciddi ölçüde düşürebilir sonuçta. Eğer yapabiliyorsanız.

çok sıcak bir yaz geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz gerçekten. Peki sıcakta terlemeyen kediler kendilerini nasıl serin tutuyorlar, hiç düşünmüş müydünüz? Böyle gereksiz bir şey düşünmediyseniz ben sizin yerinizi düşündüm ve hemen anlatmak istiyorum. Aslında oldukça akıllı yöntemleri var kedilerin. Vücut ısılarını sabit tutmak için farklı fiziksel sistemlerini devreye sokuyorlar. Üstelik bu yöntemler terlemeyle de sınırlı değil. Mesela kedilerin ter bezleri sınırlı ve yalnızca patilerinde bulunuyor. Yazın yerde bıraktıkları nemli izler işte bu bezlerden gelen sıvılar, ama insanlardaki gibi bir serinletici etkisi de yok. Asıl serinleme yöntemi tükürükle gerçekleşiyor. Kediler kendilerini yalayarak tüylerine tükürük yayıyorlar. Bu sıvı buharlaştıkça vücut yüzeyinden ısı çekiyor ve serinlik sağlıyor. İnsanların terle buharlaşma yoluyla serinlemesi gibi düşünebilirsiniz. Kediler de tüyleri sayesinde kendi terleme sistemlerini yaratıyorlar. İşte bu yüzden yaz aylarında kedilerin kendilerini daha sık temizlediğini fark edebilirsiniz. Kedilerin bu arada gün boyu banyo fayansında veya mutfak zemininde yayılması da tesadüf değil. Bu davranış iletim adı verilen bir fiziksel mekanizma ile açıklanıyor. Vücut sıcaklıkları çevredeki daha serin yüzeylere temas yoluyla aktarılıyor. İşte bu yöntem özellikle ev içindeki seramik ve taş gibi yüzeylerde oldukça etkili olan yöntemlerden bir tanesi. Ayrıca fiziksel efor harcamaktan kaçınarak da serin kalıyorlar. Dışarıda koşturup ısınmak yerine gölgeye çekilip vücut enerjilerini koruyorlar mesela. Kedilerin içgüdüsel olarak uyguladığı bir hayatta kalma stratejisi diyebiliriz bunun için. Şimdi hemen şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Tüyler de rahatsız eder onları. Tıraş ettirelim de serinlesin hayvanlar diye. Kesinlikle yapmayın diyor uzmanlar. Yaygın bir yanlış inanış çünkü bu. Uzmanlara göre bu işlem faydadan çok zarar veriyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden James Johnson açıklamasına göre kedi tüyleri yazın sıcaktan koruyan doğal bir bariyer görevi görüyor. Bu tüyler hem güneş ışığını yansıtarak cildi UV'ye karşı koruyor hem de su kaybını yavaşlatıyor. Köpeklerin sıklıkla yaptığı böyle ağız açık soluma kedilerde nadiren görülen bir durum. Eğer kediniz dili dışarıda ve hızlı nefes alıyorsa bu ciddi bir ısınma belirtisi olabilir. Normalde serinlemek için bu yönteme başvurmuyorlar çünkü. Kedinizin bu hareket yaptığını fark ederseniz hemen böyle serin bir alana alın, su içmesini sağlayın ve gerekiyorsa tabii veteriner desteği de alabilirsiniz. Kediler bu arada sıcağa oldukça dayanıklı hayvanlar ama aşırı durumlarda hızlı müdahale gerekebilir.

Hiç düşünmüş müydünüz çizgi filmlerde neden hep hayvan karakterler kullanılır? Çocuklara yönelik animasyonlarda insan yerine genelde hayvan karakterleri tercih ediliyor değil mi? Birçoğumuzun dikkatini muhtemelen çekmiştir. İşte panda, kaplumbağa, tilki, fare, ne bileyim hepsinin farklı bir anlamı var. Çizgi film yaratıcıları bu tercihi yalnızca sevimlilikle açıklamıyorlar. Arka planda tasarımdan pazarlamaya kadar uzanan çok katmanlı sebepler bulunuyor. Peki ama neden hayvan karakterler bu kadar baskın? Anlatacağım şarkıların sonrasında biraz daha meraklanın istiyorum.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: maaşla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

Gül Güne Gül'le de en keyifli şarkılar eşliğinde birlikteliğimiz devam ediyor. Çizgi filmlerde hep hayvan karakterler kullanılıyor. Acaba neden demiştim hatırlarsanız. Şimdi çocukların hayvanlara karşı doğal bir duygusal yakınlık geliştirdiği bilinen en büyük gerçeklerden bir tanesi, değil mi? Bu durum psikolojiyle doğrudan ilişkili. Tüylü, yumuşak kaplı ve büyük gözlü hayvan karakterler, özellikle memeliler ve kuş türleri, çocuklar üzerinde güven verici ve sıcak bir etki yaratıyor. İşte bu yüzden animasyon stüdyoları çocukların duygusal bağ kurabileceği karakterleri bilinçli olarak hayvanlar arasından seçiyorlar. Sevimli karakterler böyle daha fazla oyuncak satışı getiriyor. Daha çok ürünleştiriliyor biliyorsunuz. Bu noktada pazarlama uzmanlarının rolü devreye giriyor elbette ve hangi karakterin bir sonraki projede başrolde olacağına genellikle tasarımcılardan önce karar veriyorlar. Yani aslında çizgi filmlerde bir karakter doğmadan önce onun satılıp satılamayacağı hesaplanıyor. Kurtlar mesela genellikle kötü karakterlidir. Çünkü tarih boyunca insanlar için hep bir tehdit unsuru olmuşlardır. Kaplumbağalara baktığımızda bilgelik, işte kediler kurnazlık, tilkiler aldatıcılık, farelerse çeviklikle ilişkilendirilir. Bu kültürel kabuller çizgi film senaryolarında bilinçli olarak kullanılıyor. Mesela Tom ve Jerry'yi düşünün, sadece bir kedi fare kovalamacısı değil o. Burada kedinin hilekar ama hep kaybeden olması, farenin küçük ama zeki oluşu gibi semboller aslında yerleşik düşünce kalıplarını temsil ediyor. Çocuk kitapları ve animasyonlar sıklıkla arkadaşlık, işte kayıp, cesaret, yalnızlık ve büyüme gibi biliyorsunuz duygusal açıdan yüklü temaları işliyorlar. İşte bu temalar gerçek insan karakterler üzerinden anlatıldığında çocuklar için fazla doğrudan ve ağır gelebiliyor. Ama bir ördek yavrusunun ailesini kaybetmesi ya da küçük bir tilkinin yeni bir yerde hayatta kalmaya çalışması gibi hayvan karakterlerle anlatılan hikayeler çocuklara güvenli bir duygusal mesafe sunuyor. Psikolojik olarak da bu empati kurma becerisini geliştiren bir şey ve duygusal zekaya elbette katkı sağlıyor. Mesela Aslan Kral filminde Simba'nın babasını kaybetmesi çocuklara ölüm kavramını anlatmanın en başarılı yollarından bir tanesiydi hatırlayacak olursanız. Ama bu kayıp bir insan karakterle işlenmiş olsaydı izleyici üzerinde daha travmatik etki yaratırdı.

0: genelde böyle hayatın içinde aklıma garip garip sorular geliyor ve hiç üşenmeden araştırıyorum. Şimdi artık yapay zeka sayesinde hayatımız çok daha kolaylaştı. Ondan da elbette yardım alıyorum. Yürüyen merdivenlerdeki basamaklara takıldım bugün de. Neden oluklu olduklarını merak ettim. Peki sizler böyle şeyleri merak eder misiniz? Merak edenler için memnuniyetle anlatmak isterim. Öğrendim çünkü. Şimdi yürüyen merdivenlere adım attığınız anda farkında olmasanız da birçok güvenlik önlemleriyle çevriliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de işte metal basamakların üzerinde yer alan ve dikkatli gözlerden kaçmayan o oyuklu yüzeyler. İlk bakışta sadece tasarım detayı gibi görünüyor. Ama bu olukların varlığı aslında hayati bir güvenlik gerekçesine dayanıyor. Oluklar ayakkabılarınızın içeri çekilmesini engelliyor mesela. Büyük şirketler bu olukların yumuşak tabanlı ayakkabıların merdiven aralıklarına sıkışmasını önlemek amacıyla tasarlandığını belirtiyorlar. Özellikle böyle ayağınızı basamağın iç kısmına yani yükselen kısmına yaslayarak durduğunuzda bu oluklar sayesinde ayakkabınızın ucu basamak arasına çekilmiyor. Bu tasarım sayesinde basamaklar yukarı çıkarken birleşip düz bir yüzeye dönüştüğünde arada neredeyse boşluk kalmıyor. Böylece de tabii yalnızca ayakkabılar değil rüzgarla sürüklenen bir poşet ya da hani gevşek bir etek ucu da sisteme kapılıp gitmiyor. Peki ya o sarı dişli şeritler ne işe yarıyor dersiniz? Hemen onu da araya sıkıştırayım isterim. Yürüyen merdivenin en üst ve en alt kısmında bulunan tarak gibi metal dişlerden bahsediyorum. Tarak plakası olarak adlandırılıyorlar. Bu donanım hareketli basamaklar düz zemine karışırken araya yabancı cisimlerin girmesini engelliyor. Yani aslında oluklarla aynı görevi tamamlayıcı olarak sürdürüyorlar da diyebilirim. Mesela elinizdeki plastik poşet yere düşse bu tarak sistemi onu içeriye çekmeden kenara atıveriyor. Elbette çöp kutusuna fırlatmıyor ama en azından mekanizmanın içine girmesini engelliyor. Böylece sistemin bozulması ya da durması da önlenmiş oluyor. Yağmurlu havalarda oluklar başka bir işe daha yarıyor bu arada. Ondan da bahsedeyim. Düz bir merdivende su birikebilirken yürüyen merdivendeki oluklu yapı sayesinde sıvılar yüzeyde kalmıyor. Bu da tabii yağmurlu bir günde yürüyen merdivenlerin klasik merdivenlerden çok daha güvenli olmasını sağlıyor. Kaymayı azaltan bu sistem özellikle açık alandaki merdivenlerde ciddi farklar da yaratıyor.
1: Ben

Size çok ilginç bir çalgıdan bahsetmek istiyorum. Adını Atatürk'ten alan cümbüşün tarihindeki hikayeyi bilmiyorum, biliyor musunuz? Hikayesi de en az çıkardığı melodiler kadar eşsiz diyebilirim size. Cümbüş, ut gibi perdesiz 12 teli bulunan, böyle tencere şekilli, alüminyum gövdeli ve gövde ağzı deri kaplı olan bir Türk çalgısıdır. Belki bilmeyenler olabilir. Üsküp'te doğan Zeynel Abidin, askeri rüştiyeyi bitirdikten sonra tophane fabrikasında usta olarak çalışıyor. Baba mesleği olan kılıç üretimini de devam ettirmiş Zeynel Abidin. Birinci Dünya Savaşı sırasında cepheye katılıyor. Ama savaş bittiği zaman her şey yeniden başlıyor kendisi için. Savaştan sonra silah ticaretiyle ve silahlarla ilgilenmeme kararı alan Zeynel Abidin, İzmir'de Beyler Sokağı'nda dükkan açarak çalgı imalatına başlıyor. Sonrasında da bu imalathaneyi İstanbul'a taşıyor. 14 Ocak 1930 günü Atatürk'ün huzuruna çıkan Zeynel Abidin Bey bu çalgıyı ilk kez Cumhurbaşkanı'na tanıtıyor. Alüminyum gövde ve ahşap sapıyla biraz böyle udu andıran bu çalgının sesi oldukça gür. O tarihte elektronik ses düzeni olmadığı için çalgının sesinin uzaktan duyulması son derece önemli elbette. Zeynel Abidin Bey'in oğlu Cemal'in sergilediği performansı çok beğenen Atatürk de hemen o anda yeni çalgının adını koyuyor. Bu çalgı hangi meclise girse etrafa neşe saçar, adı cümbüş olsun diyor. Zeynel Abidin Bey ilk yapım cümbüşlerden bir tanesini de Atatürk'e, diğerini de İran Şahı Rıza Pehlevi'ye hediye ediyor. 1934 yılında çıkan soyadı kanunuyla soyadını cümbüş olarak seçen cümbüşün mucidi Zeynel Abidin cümbüşüyle beraber katıldığı Prag ve Kahire sergilerinde ödül kazanıyor aynı zamanda. 1947 yılında hayatını kaybeden Zeynel Abidin cümbüşün ailesi enstrüman imalatına ve satışına hala devam ediyor. Enstrümanın patenti ise Zeynel Abidin cümbüşleri olarak alınmış.

0: güle gülle, gül güle gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Radyo.
5: Radyo Ülkü.

size günümüzde hala mağarada yaşayan topluluklardan biraz bahsetmek istiyorum. Avustralya'dan Türkiye'ye kadar hala mağarada yaşayan topluluklar var. Bazıları için mağaralar sadece tarih kitaplarında kalan bir detay gibi gözükse de bazıları için hala yaşamın ta kendisi. Kimi için sadece taş, toprak ve karanlık, kimi içinse bir yuva, bir sığınak, bir hayat biçimi. İnsanlık tarihinin en eski barınaklarıdır mağaralar. Sanılanın aksine sadece geçmişin değil, bugünün de sessiz tanıklarıdır. Modern şehirlerin, işte yüksek binaların ve dijital çağın gölgesinde bile yerin altında, taşın içinde hayat bulan insanlar var. Kimi zaman böyle doğanın sertliğine karşı koymak için, kimi zaman kimliklerini, geleneklerini ve geçmişlerini yaşatabilmek için bu yaşamı sürdürmüşler. Teknoloji ilerliyor biliyorsunuz. Kentler büyüyor, yollar asfaltlarla kaplanıyor ama hala mağarada yaşayan insanlar için taşın serinliğinde, toprağın kalbinde bir nefes var. İşte ben de bugün size mağaraların karanlık sanılan ama aslında ışık dolu dünyasını keşfetmeniz için bazı hikayeler anlatacağım. Avustralya'nın kavurucu çöllerinden Ürdün'ün kırmızı vadilerine, Çin'in iç bölgelerinden tabii ki ülkemizin peri bacalarına kadar uzanan bir yolculuk bu. Taşın içine oyulmuş yaşamların ne kadar dirençli, ne kadar yaratıcı ve ne kadar insani olduğunu anlayacaksınız ve oldukça şaşıracaksınız. Çünkü mağarada yaşamak sadece bir tercihten ibaret değil. Kimi zaman zorunluluk, kimi zaman direnç, kimi zamansa köklere tutunma çabası. Hazırsanız şarkıların hemen sonrasında günümüzde hala mağarada yaşayan toplulukları konuşuyoruz.

Gülgüne Gül'le de bugün size günümüzde hala mağaralarda yaşayan topluluklardan bahsedeceğim demiştim. Yaklaşık 10 küsür yıl önce Avustralya'nın en kurak ve kavurucu köşelerinden biri olan Simpson Çölü'nde oldukça ilginç bir keşif yaşanıyor. National kaşifi ve belgesel fotoğrafçısı Tamara Merino koca bir çölde karavanıyla ilerlerken lastiğini patlatıyor. Düşünsenize, kıpkırmızı bir kum denizi, 40 dereceyi geçen sıcaklık, işte su yok, gölge yok. Böyle bir yerde aracınız bozuldu. Kabus gibi değil mi? Merino karavanını zar zor yol kenarına çektiğinde göz ucuyla ileride bir yerleşim yeri olduğunu fark ediyor. Ama tabii ortada kimsecikler yok. Binalar sanki yıllar önce terk edilmiş gibi. Derken bir tepenin üzerinde paslı bir metal haç dikkatini çekiyor. Yaklaştığında ise altında gizlenmiş kocaman bir avlu görüyor ve işte o an her şey gerçekten değişiyor. Karşısında yer altına inşa edilmiş hayret verici bir Ortodoks kilisesi duruyor. Bu esrarengiz yapı onu Cooper Pedy adında bir madencilik kasabasına götürüyor. Burası 1900'lerin başında opal taşı aramak için gelenlerin kurduğu ama sıcaklıkla baş edebilmek için yerin altına taşınan bir topluluk. Şu an bile burada yaşayan yaklaşık 2000 kişi yaz aylarının yakıcı sıcağından korunmak için mağaralarda yaşıyor. Merino ise bu yeraltı hayat tarzına öyle hayran kalmış ki bir ay boyunca orada kalmaya karar vermiş. Aslında mağaralarda yaşamak biliyorsunuz insanlık tarihi kadar eski. Elbette konuşacağız şarkıların hemen sonrasında. Nasıl?

Güne Gül'le de bugün size günümüzde hala mağarada yaşayan toplulukları anlatıyorum. Aslında mağaralarda yaşamak insanlığın tarihi kadar eski demiştim hatırlarsanız. İlk insanlar yırtıcılardan ve sert doğa koşullarından korunmak için biliyorsunuz yerin altına sığınıyorlar. Zamanla bu sığınaklar işte resimlerin yapıldığı, ritüellerin gerçekleştiği yuvalara dönüşmüş. Cooper Pedy deneyiminden sonra Merino'nun aklına takılan bir şey var. Dünyada hala yerin altında yaşayan toplulukların olup olmadığı. Ve işte bu soruyla yola koyuluyor. Son 2 yıl boyunca dünyanın dört bir yanını gezerek bu neredeyse unutulmuş yaşam biçiminin izini sürüyor. Öğrendikleri gerçekten hayranlık uyandırıcı. Örneğin Çin'in Shaanxi bölgesinde bir zamanlar 40 milyona yakın insan mağara evlerde yaşıyormuş. Şehirleşme ilerledikçe bu sayı milyonlara düşmüş. Mali'deki Dogon halkı da bir dönem kayalıklara kazıdıkları evlerde yaşıyorlar. Fakat zamanla tehditler azalınca onlar da vadilere inip yerleşik hayata geçmişler. Ama tabii bu azalan sayı mağara yaşamının anlamsız olduğu anlamına da gelmiyor. Hatta tam tersi, UNESCO danışmanı Pietro şöyle söylüyor: yeraltı yaşamı sürdürülebilirlik açısından gerçek bir hazine. Sıcakla, suyla, enerjiyle ilgili sorunların çoğunu doğal yollarla çözüyor. Üstelik mekanla bambaşka bir bağ kurmayı da öğretiyor insana. Şimdi size Tunus'un güneyinde, sahranın eteğindeki sarımsı kum taşlarına uyulmuş evlerden bahsedeceğim. Ama çok da fazla sıkılmanızı istemiyorum bu tarihi bilgilerle. İki güzel şarkı dinleteyim birlikteyse ben sonrasında.

0: Güngül'le Gülgün'e Gül'le.
1: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
16: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de bugün günümüzde hala mağarada yaşayan toplulukları konuşmaya devam ediyoruz. Az önce demiştim ki Tunus'un güneyinde sahranın eteğindeki sarımsı kum taşlarına oyulmuş evler. Şimdi buralarda binlerce yıldır insanlar yaşıyor. Güneşin kavurduğu, rüzgarların savurduğu bu topraklarda bu yeraltı evleri serin bir sığınak gibi. Ama işler zamanla değişmiş elbette. Tunus 1956'da bağımsızlığını kazandıktan sonra dönemin cumhurbaşkanı modernleşme hamlelerini başlatıyor. Hedeflerden bir tanesi de bu ilkel görünen mağara evlerden halkı çıkarmak. Devlet su, elektrik, işte modern ev vaat ediyor ama sonuç pek de öyle olmuyor. Yerel halktan şu şekilde açıklamalar yapılıyor. Bize her şeyin daha iyi olacağını söylediler, mağaramızı aldılar ama yerine hiçbir şey vermediler. İşte sel felaketlerinden sonra bazı yerleşimler taşınmak zorunda kaldı ama yine de sıcaklık sorununa çözüm bulunamadı. Yani yapılan evler binlerce yıl öncenin doğal serinliğini sunamıyormuş insanlara. İklim krizi de cabası. Uzmanlara göre 100 yılın sonuna kadar bölgedeki sıcaklıklar ciddi biçimde artacak. Ama tabii dediğim gibi herkes modernliğe teslim olmamış, hala mağarada yaşayan insanlar var. Ürdün'ün kumtaşı vadilerinde bir zamanlar başkent olan Petra yükseliyor biliyorsunuz. Bundan 2000 yıl önce oyulmuş dev mezarlar, geçitler ve avlular sadece bir mimari harikası değil, aynı zamanda ticaretin nabzının attığı da bir merkez. Ancak bir gerçek daha var. Petra yalnızca taş ve tarihten ibaret değil, Bedeviler 2 asırdan fazla süredir bu kayalıklara oyulmuş alanlarda gerçek bir yaşam kuruyorlar. Keçileri vadi boyunca sürüyorlar, kraliyet mezarlarının altındaki düzlüklerde tarım yapıyorlar, gökyüzüyle taşın arasında sakin ama kararlı bir hayat sürüyorlar. Fakat 1970'lere gelindiğinde işin rengi bir parça değişiyor. Ürdün hükümeti Petra'yı bir turizm cazibe merkezine dönüştürmeye karar veriyor çünkü. Kral Hüseyin devreye giriyor ve 140 Bedevi ailesiyle yerleşim yerlerini boşaltmaları karşılığında bir anlaşma yapılıyor. Devletin amacı hem antik kalıntıları korumak hem de Bedeviler için yeni ekonomik fırsatlar yaratmak. Petra 1985'te UNESCO Dünya Mirası listesine alındığında çoğu aile zaten taşınmış. Ama biliyorsunuz her hikayede geri adım atmayanlar olur. Bugün hala yaklaşık 120 Bedevi antik şehrin kenarında vadinin tenha bir köşesinde yaşamaya devam ediyor. Bir zamanlar ölülerin dinlendiği mezarlar şimdi depo olmuş. Nebati salonları artık deve, kamyonet ve traktör garajı gibi kullanılıyor. Kimileri için bu manzara belki yıkım gibi görünebilir ama onlar için hala yaşayan bir ev, bir yurt diyebilirim. Çünkü kraliyet mezarının hemen dibinde doğmuş olan insanlar orada yaşayanlar sonuçta.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

Bugün size oldukça ilginç bir şeyden bahsediyorum. Günümüzde hala mağaralarda yaşayan topluluklardan. Şimdi 19. yüzyılın başlarına götürmek istiyorum sizi. Güney Afrika, derin bir kargaşanın içinde. Savaşlar her yeri sarmış, insanlar evlerini terk etmek zorunda kalmışlar. İşte bu zorlu dönemde Basoto halkının lideri olan Kome adında bir şef, halkını şiddetten uzaklaştırmak için oldukça cesur bir adım atıyor. Onları alıp Maloti dağlarına götürüyor. Derin vadilerle çevrili, böyle doğuya bakan büyük bir mağarada duruyor. Ve işte orası onların yeni evi oluyor. İlk olarak mağaranın içine kubbe şeklinde kulübeler inşa ediyorlar. Malzeme neymiş derseniz, tamamen doğadan çamur, çubuk, hayvan gübresi. Kapılar alçak, duvarlar toprak renginde ve sıcaklık sabit. Yerel halk bu mağarayı kendi dillerince damak şeklinde adlandırıyor. Çünkü mağaranın içi sanki böyle dev bir ağzın içi gibi görünüyor. O dönemde bu yapı sadece yağmurdan korunmak için değil, aynı zamanda hayvanların ve insanların canını savaştan kurtarmak için de yapılmış. Yıllar geçti, zaman değişti. Bugün çoğu Kome torunu artık mağaranın üzerindeki düzlüklere kurulan köylerde yaşıyor. Basit beton evler, cam pencereler, küçük konforlar, ama mağara hala orada, hala bir sığınak, belki hala bir umutta diyebiliriz. Biliyorsunuz bizim de mağaralarımız var. Şimdi de gözümüzü ülkemize çevirelim. Ama sıradan bir yere değil, Kapadokya'ya. Volkanik taşların zamanla aşınıp masalsı şekillere dönüştüğü, gökyüzüyle toprağın iç içe geçtiği bir yer burası. Peri bacaları, gizli tüneller, yeraltı şehirleri. Ama bu görüntüler sadece turistler için değil, hala burada yaşayanlar için de gerçek bir hayatın bir parçası biliyorsunuz. Kapadokya'daki yeraltı şehirlerinin bazıları 4000 yıldan daha eski. İşte Kaymaklı, Derin Kuyu adeta birer yeraltı krallığı diyebiliriz. Fakat daha yüzeye çıktığımızda Orta Hisar gibi kasabalarda hala aktif olarak kullanılan kaya evler de var biliyorsunuz. Ve hala mağarada yaşayan insanlar bundan son derece memnunlar. Evlerinde elektrik de var, su da var. Kışın oturma odası sıcacık, yazın kalın taş duvarlar sayesinde depo serin kalıyor. Burada 5 mevsim önce toplanmış bulgurlar, mercimekler, cevizler saklanıyor mesela. Gümüş tepsilerde meyveler. Gerçekten kendi kendine yeten bir düzen diye düşünebilirsiniz. Tabii güzellikleriyle birlikte gelen başka bir şey daha var. Turizm. Kapadokya artık tüm dünyanın radarında biliyorsunuz. Sadece 2023 yılında yaklaşık 5 milyon kişi bölgeyi ziyaret etmiş ve bu doğal olarak tabii değişimi de beraberinde getiriyor. Birçok kişi evlerini butik otele çevirdi. İşte tarihi depolar kafelere dönüştü. Belki de bu evler sadece taş değil. Ya da belki de bu mekanlar sadece taş değil, birer hafıza odası. Bazen böyle çocukluğun, bazen hayatta kalmanın, bazen de direnmenin ta kendisidir. Az sonra size Derin Kuyu'yu da anlatmak istiyorum. Sonuçta Kapadokya'nın en ilgi çeken yerlerinden bir tanesi değil mi? Şarkıların sonrasında birlikteyiz.

Bizde hala mağaralarda yaşayan insanlar var demiştim programın en başında başlamıştım anlatmaya. Biraz da derin kuyudan bahsetmek istiyorum size. Oldukça gizemli, hikayesi de bir o kadar ilginç. Dünyanın en büyük yeraltı şehri biliyorsunuz. Elbette çok köklü bir tarihe ve inanılmaz mimari özelliklere sahip de bir yapı. Tabii ki dünya büyüleyici yapılara sahip inanılmaz bir gezegen. Ama öte yandan baktığımızda bazı doğal yapıların insan aklı ve hüneriyle birleşmesi bu yapıların büyüleyiciliğini biraz daha arttırıyor. İşte ülkemizde yer alan dünyanın en büyük yeraltı şehri Derinkuyu da dünyadaki en özel yapılardan bir tanesi. Yani Derinkuyu'yu özel bir yer haline getiren tek şey dünyanın en büyük yeraltı şehri olması değil. Hem binlerce yıllık muhteşem tarihi hem de inanılmaz bir teknik beceriyle inşa edilmesi. Derinkuyu'yu dünyanın en özel yapılarından biri haline getiriyor. Bu yeraltı şehri Nevşehir'e 30 kilometre uzaklıktaki Derinkuyu ilçesinde bulunuyor. Gitmeyenler için bu bilgiyi de vermek isterim. 1963 yılında da tesadüfen keşfediliyor. Şarkının sonrasında keşfinden de biraz bahsetmek istiyorum size.

Gül Güne Gül'le de bugün hatırlarsanız hala mağaralarda yaşayan insanları anlatıyordum size. Ve tabii ki yolumuz derin kuyuya çıktı. Sonuçta dünyanın en büyük yeraltı şehri değil mi? Az önce demiştim ki 1963 yılında tesadüfen keşfediliyor. Bir bölge sakininin evini yenileme çalışmaları sırasında karanlık bir geçit ortaya çıkıyor. Bu geçit bölgedeki başka evlerde de bulunan ve derin kuyu yeraltı şehrine açılan yüzlerce geçitten sadece bir tanesi. Ve bunun üzerine başlatılan kazı çalışmaları gıda depolarından ahırlara, şarap imalathanelerinden toplantı salonlarına kadar pek çok insan yerleşimine ev sahipliği yapan dünyanın en büyük yeraltı şehrini ortaya çıkarıyor. Tabii kazı çalışmaları ilerledikçe derin kuyunun şaşırtıcı özellikleri de gün yüzüne çıkıyor. Çünkü derin kuyu yer altına inşa edilen sıradan bir insan yerleşkesinden çok daha fazlası. Bölgede esas yeraltı şehrine yani derin kuyuya bağlanan yüzlerce küçük yeraltı şehri var. Karmaşık ve dar tüneller belirli bir amaca yönelik olarak tasarlanmış. Kısacası derin kuyu binlerce yıl önce inşa edilmiş inanılmaz bir yeraltı ağının en görkemli yapısı. Öyle ki 85 metre derinliğinde ve 18 kattan oluşuyor. Görsellerine bakarsanız gerçekten insan görsellerine baktığında biraz daha büyüleniyor. Hani belki içine de girmiş olabilirsiniz şimdiye kadar. Ben bir kısmını gezebildim. Öyle çok fazla aşağılara inemiştim. Biraz insanın hani böyle baskılayan, sıkan bir tarafı var. Hele klostrofobik bir insansanız mümkün değil giremezsiniz, öyle söyleyeyim. Devam edelim konuşmaya ama arada iki güzel şarkı da dinleteyim.

Bu güzel şarkının hemen sonrasında birlikteyiz. Dünyanın en büyük yeraltı şehri Derinkuyu'yu konuşuyorduk hatırlarsanız. Kapadokya bölgesindeki doğal yapılar ve kolayca şekillendirilebilen kayaçlar Derinkuyu'nun inşa edilebilmesi için oldukça uygun tarihte. Bölgedeki tüf, kazma kürek gibi böyle basit aletlerle bile rahatlıkla oyulabiliyor çünkü. Bu sayede binlerce yıl önce yaşayan insanlar bölgesel olarak sahip oldukları bu avantajı akıl ve hünerle birleştiriyorlar ve böylece dünyanın en özel yapılarından biri olan Derinkuyu da ortaya çıkıyor. Tabii Derinkuyu'nun tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmiyor ama Atinalı Xenophon tarafından M.Ö. 370 civarında yazılan bir eseri Derinkuyu'ya atıfta bulunan en eski metinlerden biri olduğunu biliyoruz. Eserde Kapadokya ve civarında yer altına kazılmış şehirlerde yaşayan insanlardan bahsediliyor. Ama tabii bazı uzmanlara göre geniş yeraltı ağları M.Ö. 1200'lü yıllarda ortaya çıkmış. Bu nedenle aynı yıllarda Friklerin saldırılarına karşı koymak isteyen Hititler Derinkuyu'nun ilk birkaç katını inşa etmiş olabilirler. Bölgede bulunan Hitit eserleri de bu hipotezi aslında güçlendiriyor. Ama Derinkuyu'ya tabii asıl görkemini kazandıranların Frikler olduğu düşünülüyor. Çünkü o dönemde Frikler Anadolu'nun en önde gelen erken dönem imparatorluklarından bir tanesi. Üstelik Anadolu'da geniş bir alana da yayılmışlar. Ayrıca kayalardan muhteşem anıtlar yapabilecek kadar maharetli mimarlar. Yeraltı şehri başlangıçta depo olarak kullanılıyor. Anadolu coğrafyası özellikle de Kapadokya bölgesi biliyorsunuz yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptı. Yani Anadolu'daki medeniyetler yüzyıllar boyunca işgallerle ve savaşlarla mücadele etmek zorunda kalmıştı. İşte bu sebeple Derinkuyu yıllar içerisinde istilalardan korunmak ve saklanmak için geçici bir yaşam alanı olarak kullanılır hale geliyor. Anadolu'nun sürekli farklı medeniyetler tarafından işgal edilmesi yüzyıllar içerisinde dünyanın en büyük yeraltı şehrinin ortaya çıkmasına neden oluyor. İşte Frikler, Persler ve Selçuklular da bu yeraltı şehrinde yaşıyorlar ama Derinkuyu'nun en görkemli zamanı Bizans dönemi diyebilirim. Elbette başka medeniyetlerin veya insan topluluklarının da yolu Derinkuyu'dan geçmiş. Bunu da konuşalım. Ama şarkıların hemen sonrasında. Göz, göz, göz.

Şarkıların öncesinde size derin kuyudan bahsediyordum, dünyanın en büyük yeraltı şehri. Elbette demiştim, başka medeniyetler ve insan toplulukları da derin kuyudan yollarına geçirmişler. Bu medeniyetler derin kuyunun giderek genişlemesine ve gelişmesine de elbette katkı sağlamışlar ama Bizans İmparatorluğu dönemine baktığımızda derin kuyuda 20 bin insan aynı anda yaşayabiliyordu. Bunu kaynaklar bize söylüyor. Hristiyanlığa karşı yapılan akınlar derin kuyunun önemli bir sığınma, saklanma ve savunma merkezi haline gelmesine neden oluyor çünkü. İşte bu sebeple yeraltı şehrinin mimarisi de buna göre şekilleniyor. Derin kuyuda davetsiz misafir istenmiyor anlayacağınız. Dar, karanlık ve labirente andıran koridorların sebebi de büyük oranda bu. 18 katın her biri arasında geçişleri önlemek için devasa kayalar bulunuyor. Bu devasa geçiş kapıları yalnızca içeriden açılabilecek şekilde tasarlanmış. Kayaların ortasındaki delikler davetsiz misafirleri mızraklamak için. Kısacası derin kuyu sakinlerinin herhangi bir saldırıdan gizlenmesine veya korunmasına olanak tanıyan eşsiz bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak elbette derin kuyuyu muhteşem bir mimari esere dönüştüren tek şey savunma ve gizliliğe sağladığı katkılar değil. Derin kuyudaki her bir kat farklı amaçlara yönelik inşa edilmiş. Mesela yüzeye en yakın olan kat hem kötü kokunun hem de zehirli gazların azaltılması için hayvanlara ayrılmış. Ayrıca en üstte hayvanların yer alması alt katlardaki insanlar için kış aylarında önemli bir yalıtım da oluşturuyor. Aşağı katlarda mahzenler, toplantı salonları, okullar ve imalathaneler de yer alıyor. Geleneksel Bizans Misyoner Okulu yeraltı şehrinin ikinci katında bulunuyor. Derin kuyudaki mahzenler ve imalathaneler ise şarap üretimine işaret ediyor. Derin kuyudaki mimarinin en etkileyici örnekleri ise yeraltı şehrinin erken dönemlerinde inşa edilmiş olanlar. Şarkıların hemen sonrasında onu da anlatacağım sizler için. Benim...

0: Güldüne güldüne güldüne.
1: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
5: her nesil. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo

0: 99 0555 671 1199. Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
1: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
0: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
1: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
0: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

aşk yarası. Orta yerde kalmışız, elimizde kirman. Taşı deler temreni, neyleriz eyleni. Biz ayakta

Az içinden başında İstanbul havas. Çarpaydın Kadıköy iskelesine, çarpaydın çırpınaydın. Vapura binerken Mehmet'le anas. Mehmet'im, Karşıyaka bizim memleket. Sesleniyorum Varna'dan, işitiyor musun Mehmet? Karadeniz akıyor durmadan, deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum, işitiyor musun Mehmet? İşitiyor musun Mehmet? Mehmet!

Bir sevda böyle yıkılmaz, böyle vurulmaz bir aşkın yetimine. Sana üstüne namert gölgesi değmemiş bir aşk masalı getirdim. Oysa sen umut çölünde kuruyorsun. Şakağına dayadın hayal namlusunu, hem kendini hem beni vuruyorsun. Pınar suyu bir sevgiyi karıştırma bu şehrin yalanlarına. Haklısın, kavgan var bu şehirle. Haklısın, kavgan var senden bahsetmeyen şiirle. İnsan el, göz, dudak değildir sadece.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Ergül Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
0: Radyo Ülke 24 saat.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
11: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. ESP çocuk diş macunu 149.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
1: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Retro'ya hayatımıza koşan adam olarak giren Mirkelam'la başlıyoruz. 98'de yayınlamış olduğu Joker albümünden çıkış şarkısı Ah Bir Joker programında açılış şarkısıydı ve Reyhan Karaca ile 1997 yılına gidiyoruz.

Retro devam ediyor. İzel'in Adak albümü 1995 yılında yayınlandı. İşte bu albümden Bıktım'ı dinlettim sizlere ve Kerim Tekin'le aynı yıldayız. Haykırsam Dünya'yı albümünden Kız Bana Değer Mi? Şimdi dinleyeceğimiz şarkı.

Retro'da uzun zamandır Mustafa Sandal şarkılarına yer vermiyorduk. 96 yılında Gölgede Aynı albümünden Kalmadı'yı çaldım sizlere ve Mert Ekran'la devam ediyoruz. Şarkıcının Sil Baştan albümündeyiz. Şarkımızsa Yalancısın.

Nalan, Usul Usul albümünü 1997 yılında yayınladı ve albümün en keyifli şarkısı Usul Usul'u çaldım sizlere. Türk popüler müziğinde 90'lı yıllarda favori isimlerden bir tanesiydi Göksel. Gönüllü yazıldım o yıllardaki çıkış şarkısıyla devam ediyoruz. Retro'dasınız.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
8: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
7: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
8: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
7: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
10: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
12: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

Levent Yüksel'in ikinci CD'si. 1996 yılında dolaşmaya devam ediyoruz. Bu albümdeki belki de en sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi. Sadece şarkısı değil aslında, klibi de çok etkileyiciydi. Zalim sonrasında Pınar Aylin'le devam edeceğiz. Güneşler albümündeyiz. Şarkımızsa Adam Olaydın.

Erdoğan'ın Yarkın 1995 yılında yayınladığı Sonuna Kadar albümünden Günah Benim şarkısını çaldım sizlere. Ve bugün kapanış şarkımız Gülben Ergin'in Sade ve Sadece albümünden Sana Mı Sormalı?

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Radyo Ülke 24 saat

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

0: Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
0: Sana nasıl anlatsam bilmem.
1: Kolay sözler.
0: Okumaya doyamadığım bir

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli dinledim.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
2: her zaman her yerde.

gözyaşı istemem, arkamdan ağlama, kırılırım sana geçen o mutlu yılları. Hep gülerek hatırla, gelsen söz ver bana, anılarda kalsın o şen kahkahalar, birlikte söylensin güzelim şarkılar.

ama gözyaşı istemem, arkamdan ağlama. Kırılırım sana geçen o mutlu yılları. Hep gülerek hatırla, gel sen söz ver bana. Anılarda kalsın o şen kahkahalar, birlikte söylensin güzelim şarkılar. Arkamdan

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Radyo Ülkü.
2: O anda anladım, olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü.

her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

gitmiş gibisin çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
11: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
3: Radyo Ülke 24 saat

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Aktivex sıvı sabun 1 litre 129.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her mesele. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
3: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun. Radyo.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişik...

0: tesisatları Vesel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur Derin Dondurucular ve Buzdolapları Vesel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Vesel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
4: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
12: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.

Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın. Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
11: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
13: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo

0: kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülke.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamızı ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, keşke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

Sen var ya sen, beni mahveden, hayallerimi, umutlarımı benden alan, her iki kelimenin biri yalan. Artık sen yoksun hayatımda, başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan, o tertemiz aşkımdan?

sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

0: Yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
1: her zaman,
0: her yerde, Radyo Ülkü. Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
1: Radyo Ülkü.
2: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum...

0: resmine bakarsam gözüm kör olsun. Ne çileler çektim bilmiyorsun. Bu şehirden gidiyorum, haberin olsun.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

paylaşmıştık bu dünyayı. Gündüzler senin, geceler benimdi. Mutluluk avucumuzdayken bu ayrılık nedensizdi. Hasret feneri yaktım ardından, sevdamıza ağladım. Benim için hayat, benim için mutluluk. Aşktı senin adın, geçti.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Ama bu zulmeden zalimin resmini hedefe as gitsin ahbap. Anılar çağrışıp çıldırdığında, anılar çağrışıp dellendiğinde,

sen var ya sen, öyle vefasızsın ki. Sen var ya, öyle insafsızsın ki. Sen var ya.

0: Radyo Ülkü 24 saat sizinle. Radyo Ülkü.
1: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
0: Radyo.